babanı kandır. Anan dinden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra.